0: Kino mani, çöne burze.
1: Amin de da çöneş.
2: Kala kurihidi. Çöne burze.